0: 7.
1: Maximum muzika. Leto do maximum.
2: I to vi na maximum.
3: Hi, I'm Ray.
1: Kanal 7.7. Samo hitovi.